0: Böyle şey maalesef. Ki Fırat maalesef ne era dünyayı arasın. Çakarıydı, çakarıydı.
1: Cire.
0: Canatımız, canatımızın ağrı, bir dünyaya yakın. Keten yeri yakın değil.
1: Cire.
0: Yo makroni la makomachi bayro lan tala zel ma ma de chakade chakade ngal zel ma de
1: Ha.
0: ye chakade zuru nera tu
1: Du hal jire.
0: a de hol ada aru kima ore we adar ngana ma do dewan
1: Ha, gila gila masa maina. Ha, daji. Harami karantu so dai lokte lezna. Amma sonya e kolle boto falgoni. Alo, salamu alaikum. Aya, di wal kaw do daji. Kaw dro fulay ken ndiro kaw chinye ndiro daji kaw dro fulay yare kliwan krono.